inkohe agote agotsa sadze ehlike inda agotyanle hanile eketa agotyanle di wehehuwe agote ezon natsezeza ehlike de wehehuwe